Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

geceler. Ben zaten, ben zaten karanlığım, kalmayın siz geceler. Yağmura dur dedirdi şu akan gözyaşlarım. Ne olur gidin artık, ne olur.

Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor.
1: 95.5
0: Delikanlı Radyo.
2: Delikanlı Radyo.
1: Tarsus FM.

Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tersus FM 95.5.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

Rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu. 95.5 Tarsus Efendim.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.

0: Karakelli Auto, İnşaat, Emlak ve Gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve İnşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, İnşaat Emlak Gayrimenkul Adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tars.fm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
3: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
3: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
2: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel yolu üzeri, Kaymakamlık evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos dürüm center. Hoppa! Loya davet evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
2: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992 Hisar Sondaj

0: Fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Tuğra Metal'le yeni güne merhabalar. Günaydınlar herkese. Tuğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus başlıyor.

Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tuğra Metal. Instagram'da Tuğra Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. Tura Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: Telin katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus reklamlardan sonra devam edecek. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
3: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos dürüm center.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus devam ediyor. Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus devam ediyor.
1: Görev. Kadınlara değer vermeyen, kendini bilmez erkeklere haddini bildirmek. Haddini

0: Démébile.
1: Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal. Tura Metal olarak tüm kaynak işlerinizi de uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal, kaliteli malzeme, uzman işçilikle, uzun ömürlü, dayanıklı yapılarla sizlere hizmet veriyor.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus sona erdi. Katkılarından dolayı Ali Gültekin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5.
4: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz başlıyor.
3: BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Kübra Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tuğra Metal. Tuğra Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, yapılarınıza değer katıyor. Prefabrik evlerden konteynerlara, çatı işlerinden kapı, PVC pencere, demir kapı sistemlerine, balkon ve merdiven korkuluklarından şebeke işlerine kadar aradığınız her şey Tura Metal'de. Tura Metal telefon 0544 420 0488 ve WhatsApp hattı 0530 297 0133.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67 0553 367 02 67 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Sokak numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Sınırsız eğlenceye, sınırsız kahkahaya hoş geldiniz. Bülent'le Tam Gaz başlıyor.
5: Şimdi eğlence zamanı. Bülent'le Tam Gaz.

günaydınlar. Bana da günaydın. Bu güzel programı yarım saat geç başladım. Eskiyi özlemişim valla. Ne güzel saat 9'da program yapıyordum. Manyak oturup da ne 8'de yayın yapıyor. Uykundan, güzelliğinden. Hep bunlardan eksik kalıyorsun. Ama ne yaparsın işte, dinleyiciler. Yok şöyle olsun, böyle olsun.

Programa geç kalma sebebimi söylüyorum. Çok özel bir sebepten dolayı geciktim. Dün nasıl diyeyim size, akşamleyin böyle oturuyordum. Böyle saat 11 gibi falan genelde yatıyoruz ama birden böyle bir uykumun gelmediğini hissettim. Ben de film açtım. Bir film izleyeyim dedim. Hayatımda izlediğim en berbat, yani böyle sürükleyici değil de süründüren, saçma sapan bir film. Tam 2,5 saat sürdü film. Ben de film hareketlenir diye bekliyorum böyle. İki polisin böyle bir nasıl diyeyim sana, böyle bir mafya babası var. Filmin başında onu yakalıyorlar. İşte o kötü adamlardan kaçmaya çalışıyorlar falan. Aman film bu kadar mı akıcı olmaz, bu kadar mı gıcık olur? Ya diyorum ki biraz daha şans verin filme. Film böyle uzadıkça film iyice gıcıklaşmaya başladı. Lan diyorum, peki sonu ne olacak falan diye. Onu böyle düşünmeye başladım. Abi böyle film saçma sapan bitti. Yok bir de gerçek hayattan alıntı bir filmmiş. Allah kahretsin sizi. Böyle saçma bir film mi olur diye. Böyle zamanıma mı yanayım? Abi ondan sonra saat kaçtı ya, böyle 2 mi 2,5 mu ne? Uyudum. Abi uyumaz olaydım. O mafya babasının bütün adamları o iki polisin peşindeydi. Filmden çık, rüyama gir. Yemin ediyorum var ya, her 5 dakikada bir gözümü açtım böyle. Gerizekalı.

Rüyamda benim peşimde Allah'ım, oradan oraya koşuyorum Tarsus'un o eski evlerinden, Sempol kuyusunun oradan. Gözümü açıyorum, İngiltere Sahar Kulesi'nin önünden geçiyorum. Ya böyle hep bir koşuyorum bisikletle bilmem neyle. Lan dedim, bu ne, bu adamlar niye benim peşimden? Uyanıyorum, diyorum ki lan bu bir rüya diyorum. Rüya olduğunu fark ediyorum. Hala peşimde koşuyorlar böyle. Yani adamlar tutsa herhalde beni. Ya anlamadım. Geri zekalılar. Sabaha kadar böyle beni kovaladılar. En son bir yerde bıraktılar herhalde. Ben de bir uyuyayım dedim. Abi gözümü açtım, 8'i çeyrek geçiyor. Çocukluğunuzda var mıydı bilmiyorum ama benim çocukluğumda vardı. Böyle 7-8-9 yaşlarında bir tane rüyamıza bir adam girerdi böyle, yaşlı bir adam. Abi ne zaman böyle bir tuvaletimiz, çişimiz gelse o yaşlı adam şuraya işeyin falan derdi. Abi gözümüzü açardık, yatağa işemiş olurduk böyle. Benim böyle çocukluk travmam, büyüyünce bunların peşimden koşması. Ne olacak ya, benim çok ciddi anlamda psikoloğa görükmem lazım. Var mı aranızda böyle, ben iyi psikoloğum, gidip de bir de tonlarca para vermeyeyim. Var mı aranızda böyle iyi dert dinlerim, böyle sıkıntı dinlerim, seni düzeltirim diyen var mı aranızda böyle? Varsa çekinmeyin, söyleyin. Kabak çekirdeğimi alırım, kahvemi alırım, gelirim yanınıza, dertleşiriz. Ben anlatırım, siz de şey dersiniz, anlıyorum evet falan. Benim haklı olduğumu söyleyin, olur mu devamlı? Garip Yaşar, ben varım diye yazmış. Yaşar, sende var ya böyle kendi göbeğini dikecek tip yok ya. Ben sanmıyorum ki sen bana derdime deva olasın. Yaşar'a iki anlatıyorsun, Yaşar da onu anlatıyor. Sonra bütün dertlerini kaldırıyorsun, beni vereme sürüklüyor. Dinlerim abi, sabaha kadar dinlerim seni. Sen konuş, ben uyurum. Ben anlatıyorum böyle, Yaşar abi böyle böyle olmuş, sonra aşağıda böyle yapıyor. Anlat abi, sen haklısın ya. Yaşar. Yaşar. Yaşar. Allah seni kahretmesin, kepçük ağızlı uyumuş. Günaydın abi, yayınlar dilerim. Kendini filme kaptırmışsın diyor bizim Garip Yaşar. Wow. Sen de beni dinlersin abi o zaman diyor. Yaşar ya, vallahi 45 yaşından sonra karar aldım kimsenin sorunlarını, dertlerini dinlememeye. Sonra fark ettim ki kişilerin derdi sanki benim derdimmiş gibi, ben çok üzülüyorum. Bakalım Gül Hoca'nın hayırlı sabahlar, hayırlı işler demiş. Tırcı Kel Ahmet abi. Ya ben dedim ki Ahmet abi diyeyim sana, ayıp olur falan. O da yok, Kel Ahmet de, ben öyle biliyorlar diyor.
Onun için Tırcık El Ahmet abi diyorum. Sanki adam onu yakıştırıyormuş gibi öyle düşünmeyin yani. Tırcık El Ahmet abi de diyor ki günaydın, haydi sabahlar, haydi işler. Vallahi akşam diyor sabaha kadar beşik sallamışsın sen diyor. Kesinlikle ve kesinlikle seni küçükken deli kovalamış, sen hala onun sendromunu yaşıyorsun diyor. Ya dedim ya ben Sırcık El Ahmet abi, ben eskiden küçüktüm böyle 8-9 yaşında ekmek almaya giderken mahallemizde Deli Gülistan vardı, o öptü beni diyor. Bak size şaka geliyor ha, laf olsun diye. Hakikaten o kadın deliydi, beni öptü. Ben o günden beri travma yani bende. Efendim Orçun geldi. Selamun aleyküm. Canların canı abim, canım Bülent abim. İyi yayınlar olsun, teşekkür ediyorum canım benim, ne güzel canım demişsin. O kadar hızlı yazmış ki Tarş FM dinleyicilerine değil de Tarık FM dinleyicilerine iyi günler dilerim. Hasta olanlara acil şifalar, yolda olanlara hayırlı yolculuklar, borçlu olanlara tez zamanda borçlarını kapatmak dileğiyle herkese iyi günler demiş. Teşekkür ediyorum canım benim. Bak insan ya hayır söylemeli ya da hayır söylemeli. Adamın ağzından hayır çıkıyor. Severim böyle adamları. Tırcık El Ahmet böyle yah yah gülersin orada böyle. Ne hoşuna gitti de güldün bu kadar. Seni var ya. Garip Yaşar ne oldu bizim iş diyor. Vallahi anlattığım ikinci hikayeyi üçüncü kez anlatma bana. Yaşar. Seninki de şu köydeki yaşlı anneyle babanın işine döndü.

dedim ya, zamanında yaşlı bir kadın ve adam köyde yaşıyorlarmış. Kadınla adamın bir tane oğlu. Adı da Garip Yaşar'mış. Garip Yaşar'ın yaşı 45-50'ye dayanmış. Bizim Garip Yaşar hala bekarmış. Bir gün akşamleyin Garip Yaşar'ın anasıyla babası oturmuş. Konuşurlarken o arada kapının önünden de bizim Garip Yaşar geçiyormuş. Garip Yaşar'ın babası annesine demiş ki, hanım, bu çocuğun yaşı geldi geçiyor, bunun evlenmesi lazım, bir şey yapmak gerek. Annesi de diyor, ne yapalım, elde yok avuçta yok. Birdenbire Garip Yaşar'ın babasının aklına şöyle bir fikir geliyor. Efendim, ahırda, yani garajlarında bir tane kara eşek varmış. Diyor ki, bu kara eşeği satalım, onun parasıyla da Garip Yaşar'ı evlendirelim diyor. Garip Yaşar bunu duyunca çok mutlu oluyor. Efendim, aradan bir gün, üç gün, beş gün, on gün, bir hafta, üç hafta, beş hafta derken konu bir daha açılmaz oluyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Annesi, babası ve Garip Yaşar sofraya oturuyor. Tam yemek yerken Garip Yaşar annesine, babasına diyor ki, ana, baba, sizin bir kara eşek lafınız vardı, ne oldu? Garip Yaşar'ın annesi babası anlıyor ki, kendileri konuşurken oğulları Yaşar kapıda onları dinlemiş. Annesi babası mahcup bir şekilde, inşallah oğlum deyip yine Garip Yaşar'ı geçiştirmişler. Buraya kadar gerçek ve Garip Yaşar'ı birleştirerek anlattım. Aslında bu Garip Yaşar değil, Hasan'ın hikayesi. Ve Hasan devamlı annesiyle babasının işlerini gören bir evlatmış. Ve bir gün köyde üzüm koparmaya giderken Hasan'ı üzüm tarlasında yılan sokuyor ve Hasan ölüyor bekar olarak. Vallahi isterdim ki güzel bitsin bu hikaye. Böyle bitti.

Havva anamız mesaj göndermiş. Günaydın abi, hayırlı cumalar. Ben de altına yazmışım ki cuma mı? O da yazmış ki abi kusura bakma, perşembeymiş, ben cuma zannediyorum. Bir de okula gitmek için hazırlık yapıyorum. Ne okulu kız? Havva bak, aşçılık okulu kursu falan deme. Ya, ikimiz uçağın bolana döndük. Kilo vermemiz gerekiyor.

Bu arada Amanos Dürüm'den Özgür selam olsun. Canım ciğerim. Sonkaya Seramik'ten Ali Rıza Efendi'ye selam olsun. Hurdacılar Kralı Murat'a Soner'e selam olsun. Balkon Metal'den Nazım Usta, canım benim. Çınar Cam Balkon Sistemlerinden Fatih.

Günaydın Bülent abi, hayır işler bol kazançlar demiş. Bizim koca reis biliyorsunuz duygu adamıdır her zaman, çok duygusaldır. Duygusal insanlardan kimseye zarar gelmez. Çünkü ağlamayı bilen ağlatmaya kıyamaz. Ve ikinci sözü, arayıp sormazlar, görünce de sen yaşıyor musun derler. Yok, ahiretten yıllık izine geldim. Duvar yazısı. Bu ikinciyi sen yazdın diye, gönderdin diye okudum koca reis. Yoksa berbat bir sözcü. Bir hayalim daha kaldı hayırlısıyla. Alsam da dua et abi, senin duan kabul olur diyor. Ah, herhalde ben eski dullardanım. Benim de bedduam da duam da anında kabul olur. Onun için söylüyorum, benle iyi geçinin diye.

Erdal mesaj göndermiş. Bakalım Erdal ne diyor. Erdal'cığım hala şu profildeki resimde yüzün gülmüyor. Erdal şu fotoğrafı değiştirir misin gözünü sevdiğimin? Lan Allah bu kadar yakışıklılık vermiş. Ya bu yani yakışıklı ol da böyle suratsız. Nasıl becerdin Erdal bunu? Şöyle bir güler yüzlü ya. Günaydın abi yayınlar. Garip Yaşar için verdiğin misaller nokta atışı diyor. Erdal'cığım sen beni tanımıyorsun. Ben çarşamba günü evlere temizliğe gidiyorum. Fal bakıyorum. Mıska yapıyorum. Cenazelerde ağlayan, düğünlerde oynayan. Kız kaçıracaksanız kız kaçırıyorum. Borçlu olanlar için hırsızlık yapıyorum. Çok meziyetlerim var benim. Yani bildiğim bütün arsız nursuzluklar bende. Bizim koca reis Kemal'in hayalindeki şeylerden birisi bir tane araba var. O arabayı almayı çok istiyormuş. Çok dua et bana diyor. Canım benim. Hayırlısı olsun. Yani nasibinde var mı yok mu bilemem ama eğer Rabbim sana verirse, bu senin nasibinde, vermiyorsa da emin ol onu nasip etmemesinin bir şekilde karşılığı vardır. Onun için hep şöyle düşün: Rabbim hakkında hayırlı olanı nasip etsin sana, gönlünün muradına razı eylesin. Turgut Reis'in gönderdiği tam böyle duvar yazılı mesajı. Hasan'ın mezar taşında şöyle yazıyordu diyor. Geldim dünyaya, görmedim böyle bir gam. Sana doyamadan gidiyorum ey kurban olduğum. Günaydın Bülent Bey oğlum. Bu arada çalışma arkadaşlarım Hakim ve Murat'a buradan selamlar demiş. Erdal ya, ben o kadar seninle ilgili burada konuşup senin de beni iplememen. Sen böyle Harun'un Karun'un oğlusun. Beni böyle burnuna koymaman. Diyorum ki yakışıklısın, güler yüz diyorum. Bu arada çalışma arkadaşlarım Hakim ve Murat'a buradan selamlar. Sen konuş Bülent Bey'e, avcuma konuş. Allah seni kahretmesin Murat. Aman Murat diyorum Erdal. Gıcık oldum sana sabah sabah. Allah'ın gaşlı kulaklısı.

Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
0: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992. Hisar Sondaj ve Mühendislik Faruk Sağ yönetiminde hizmetinizde.
3: Gelin güldür güldür, kendi yar beni güldür.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Tekrardan merhabalar. BS Doğalgaz ve Klima'nın ana sponsorluğunda hazırlanan programımıza devam ediyoruz. Gelen mesajlarınıza göz atıyorum. Az önce Erdal için söylediklerime Garip Yaşar demiş ki, suratı asık olduğuna bakma abi, kalbi yumuşak kardeşimin Erdal'ın demiş. Yumuşak da hala cevap yazmamış. Yani anladım ki adam bizi sallamıyor Erdal. Neyse, Allah'tan Hamza var ki, Hamza'yı gördüğüm zaman içim açılıyor. Turgut Reis, bu arada dediğin o kelime Hamza için de geçerli herhalde ya. Bizim Hamza da 31 yaşında. Bizim Hamza her hafta birine aşık oluyor. Aşık olduğu zaman böyle pembe bulutlar, martılar, sevdiğiyle elinde simit, boğazlı simit veriyor martılara. Aa, kuşlar, ağaçlar. Halbuki öyle kuşlar, ağaçlar diye bizim Hamza hedef şaşırtıyor. Kızı ağzına ayırırken bizim Hamza orada, acaba elini nasıl tutabilirim? İyi ki valla Hamza'nın kız arkadaşı falan değilim. Ya Allah korusun, sağımı solumu sıkar. Hiç sevmem ben ellek adamları. Hani izin istese, dohuni mi bu, gerçek mi falan, ben tamam derim. Merhaba Bülent abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nasılsın, iyi misin? Bak, tek beni soran kişi. Helal olsun lan sana Hamza. Düğün neşe kaynağımsın demiş. Ne? Senin posterin bizim banyoda asılı. O ne lan? O askerdeydi oğlum. Manyak mı ne? Nasıl mesajlar bu? Sana da günaydın Hamza. Seni o kadar seviyorum ki. Nurten mesaj göndermiş, günaydın. Tarsus'un gülü, Mersin'in bülbülü. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, iyi ki varsın. Milletin diyor derdi diyor seni beni geriyor, boş ver demiş. Kız ne güzel, iki derdimi anlatırdım belki. Soner Borat, hazırım. Çayım, çekirdeğim, kabak çekirdeği. Günaydın, hayırlı sabahlar. Herkesin işi gücü rast gelsin, kazası belasız. Tatile diyor ihtiyacım var, yoruldum diyor Soner. Sahil kenarında Akdeniz akşamları yaşamak istiyorum. İyi olmaz mı abi demiş. Ay ne yapayım, sana kese mi yapayım Soner? Yaz tatiline gidemedik diyor. Soner'cim ve beni dinleyen bütün dinleyicilerime bir şey söyleyeceğim. Dün arkadaşla konuştum. Eylül'ün sonuna doğru tahminim. Şöyle ben bir hafta buralarda yokum. Ankara'dan arkadaşım gelecek karavanıyla. Onunla birlikte böyle sahil sahil, artık nereye kadar gidersek, yani buradan işte Boğuz, Akdisan,
Side tarafları, Almanya diyecektim, Antalya. Oradan öyle öyle bir hafta gezeceğiz Allah izin verirse, denize gireceğiz. Şu an o bir haftalık izni cebime koyayım da sonra demeyin. Ne tatiliymiş kardeşim bu, biz çalışıyoruz ya. Ben de çalıştım. Kimse demedi, yazık bu adam çalıştı, hak etti. Ya. Aynur Günçiçek geldi. Aynur. Dur. Aynurcuğum. Günaydın, hayırlı sabahlar, inşallah iyisindir. Bülent Beyciğim demiş, teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Kıbrıs'tan getirmiş olduğun hediye rafta yerini aldı. Böyle ufak bir, hani söylemiştim ama niye bir daha söylüyorum ya, nazar değer. Kırılıyormuş sonra. Bakalım. Kamil Murat Işık mesaj göndermiş. Oğlum bu ne gülücükler, bir hep emoji atmışsın. Abi günaydın, günaydın, yayına diliyorum. Bülent abi ben başının tatlı belası Kamil. İstek saatinde görüşürüz diyor. Saat 8.30'da atmış. Ben varım, seni dinlerim diyor. Sıkıntı yok. Akrep Kamil. Bizden de herkese selam gönder. Özellikle Şener Erkaya ve arkadaşlarına. Gönderdim, ne oldu falan. Aa, Selda geldi. Selda hoş geldi. Salça işi dün bitti mi kız? He? Ya bu kız evlenene kadar var ya, Aslı'ydı değil mi? Kızın derisini yüzeceksin vallahi. Aslı gitmeden hele kızım turşuları da yapak da. Aslı salçayı mı yapsak kızım? Aslı. Efendim anne. Şu halıları da mı yıkasak kızım? Aslı efendim anne. Şu odayı falan da mı? Aslı gitmeden şu evin dış cephe boyasını mı yapsan kızım? Gider ayak Aslı'dan. Doğduğundan beri yapmadığı bütün işleri yaptır kıza. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, hayırlı günlerimiz, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli günümüz olsun inşallah, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Salça yapımı bitmiş bu arada. Hadi bakayım, bereketli olsun. Elinize sağlık. Selda da aynı ben. Bütün işleri yaptıracağım gitmeden. Vallahi tırnaklarınıza manikür, pedikür hepsini yaptırdım gidene kadar. Ya anne ya. Sız kız. Ne güzelmiş. Seni ben doğrayayım. Git elin oğluna yemek yap. Efendim, Ecri Mobilya'dan Engin Usta. Engin Usta, canım ciğerim, Engin'i severim. Engin'i sevme sebebim, adam göründüğünün dışında biri. Engin'i gördüğümde dedim ki, dedim bu beni bıçaklar mı lan falan diye. Ama Engin'le tanıştıkça, neyse öpüşecekmişiz gibi anlatıyorum ama Engin iyi biri, onu söyleyeyim. Günaydın abi, hayırlı sabahlar. Ezgin Mobilya'dan Engin.
Engin yazıyor zaten. Hava diyor çok sıcak. Bunun tek sorumlusu sensin. Niye ben günahkar mıyım abi benim yüzümden?

Ve İsa geldi. Günaydın, hayırlı sabahlar şekerim demiş. Günaydın. Kudret abiye de selam ilet benden, olur mu? Ve can ciğer geldi. Bu ne lan, dilim damağım. Dur şu su içim, dilim damağım kurudu benim ya. Can ciğer geldi. Günaydın Bülent abi, hayırlı sabahlar. Simitçi Apo'nun kalbini kırmışsın. Ondan özür dile abi diyor. Yani Simitçi Abdullah'ın... Neyse. Mustafa Can ciğer, zamanın varsa sana 3 dakika 4 dakika bir şey anlatacağım. Zamanın var mı? Dinliyor musun? Simitçi Apo'nun diyor kalbini kırmışsın, ondan özür dile diyor. O zaman dinle.

bu anlattığım gerçek yaşam hikayesinden 3-5 gün önce anlatmıştım. Bir kez daha dinle. Belgeselcinin birisi bir aslan annenin belgeselini çekiyor. Aslan annenin de 3 tane yavrusu var. Aslan anne bulunduğu muhitte yaklaşık 3 aydan beri bir av bulamıyor. Artık belgeselci çok üzülmeye başlıyor. İşte hayvan ölecek, telef olacak, yavrular ölecek. Artık inşallah bir tane av bulur, avlanır ve açlıktan kurtulur yavrularıyla kendisi diyerek. Efendim, aradan biraz daha zaman geçerken birdenbire bir ceylan görünüyor. Aslan hemen gidiyor, o ufak ceylanı avlıyor. Orada yavrularını yanına götürüyor, hep birlikte yiyor ve belgeselci o kadar mutlu oluyor ki bunu yediler, artık biraz daha yaşayacaklar diye. Şimdi o aslanın hikayesini çeken belgeselci buna mutlu olurken o yolunu kaybetmiş o ceylanı da başka bir belgeselci çekiyormuş. O küçük ceylan sürüden ayrılmış, belki de sürüden dışlanmış ya da sürüsünü kaybetmiş. Ceylan da yaklaşık 2-3 aydan beri su bulacağım diye çok bambaşka yerlere yolculuk yapıyor. Artık bitap düşmüş, yorulmuş ve o ceylanı takip eden belgeselci de demiş ki inşallah av olmaz, İnşallah bir su bulur da bu hayvan hayatta kalır diye. İşte insan oğlunun bakış açısı her zaman kendine göredir. Adam ceylanın avlandığına mı üzülsün, öbür adam aslanın ölmediğine mi yavrularıyla yaşadığına mı sevinsin? Onun için bakış açınızı her zaman değiştirin. Bazen gördüğünüz şeyler sizin gördüğünüz gibi olmayabilir. Yani siz buradan oraya merhamet ederken bu tarafta neler olduğunu bilemezsiniz. Onun için senden ricam ne oldu diye sorduğunda bu tarafa dönüp abi ne olmuş diye bunu sorabilirsin. Ben 52 yaşındayım. Ben 52 yaşındayım canciğer. Ben sizin hayatınızdan, bak bizi dinleyen bütün herkese söylüyorum, ben hayatımda dibin dibini yaşamışım. Çarpılmışım, evimden atılmışım, boşanmışım, çocuğumla ortada kalmışım, çocuğum damdan düşmüş, hastanelerde rezil ötesi olmuşum. Başıma hayatımda gelmeyen kalmadı. Hayat beni hep çileyle yoğurdu, sıkıntılarla yoğurdu. Yorulurken de yordu ve ama beni büyüttü. Sen düşünüyor musun ki beni iki kere ölçmeden bir kere biçmeye karar vereceğimi? Attığım her adımlarda pervasızca böyle gideceğimi? Sen düşünüyor musun? Hadi herkesi geç, canciğer, sen benim neredeyse 25-30 yıllık dinleyicimsin. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Simit Çapo'nun kalbi kırılmış. Ondan özür dile demek, ister alın ister kırın, bu senin cahilliğin ve yaşın 45 olmasına rağmen bu senin eşekliğin, onu söyleyeyim. Bunu ona değil, Bülent abi ne oldu diye bana sorabilirdin. Anladın mı? Onun için lütfen, yaşım 52. Ben torun torba sahibiyim. Benim ondan bundan özür dileyecek gibi bir dünyam, bir hayatım yok. Benim baktıklarım, yaptıklarım, her şeyim ortada. Ben kimsenin avradı değilim. Kimse de benim yedi kocalı, ben onların hürmüsü değilim. Onun için herkes konuşurken lütfen karşıyı da dinle, olur mu? Kızgın değilim ha. Sadece sana anlatıyorum.
Seni çünkü seviyorum ben. Abdullah'ı da seviyorum. Bir düşmanlık beslemiyorum. Ama kırgınlığının yanı sıra neye kırgın olduğunu sana anlatsaydı buna çok mutlu olurdun. Anlıyor musun? Unutma, yaşım 52 benim. Hayır, asla. Abi özür dilerim. Benden özür dile diye söylemiyorum. Asla özür dileme. Sadece bakış açını değiştir dedim. Yoksa ben özür... Annem hep şey söylerdi. Oğlum, el öpmekle ağız kirlenmez. Özürse özürünüzü dileyin diye. Ben özür dilerim, hiç sıkıntı değil. Boynumu bükerim, o da sıkıntı değil. Ama karşıyı dinleyeceğine keşke bir de beni dinleseydin. O zaman ne demek istediğimi anlayacaktın, benim can ciğerim. Can ciğerim benim.

0: kuşağı bir ne zaman dinlesem Yıldız abla geliyor. Antalya'ya taşındığından beri neredeyse bir hafta oldu, hala mesaj göndermedi.
1: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.
2: BS Doğalgaz ve Klima, dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
2: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
5: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
4: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
2: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
4: Telefon 600-0001, 600-0001.
2: Murat Tavukçuluk. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Tarsus FM 95.5.
1: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
2: BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres, Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Onu da Turgut görmüş, bana attı. Nurten'le sen diye. Aynen ben. Bunu ben de gördüm. Neredeydi bakayım şöyle. Nerede, dur bakayım. Ama.

0: ama biz Mesos'la her daim karşılaşıyoruz. Gene.
1: Şurada. Gene mi çektin dümdük?
0: Arkadaşa gittim.
2: Gene mi çektin dümdük? Aynen Nurdan'la ben yemin ediyorum. Nurten de diyor ki bana atsana diyor. Olmaz.

Yaşar kardeşim. Ben de annemi babamı 11 yaşından belli kaybetti herhalde. Tek yaşadım. Zorluklar gördüm ama kimseye boyun eğmedim. Sokakta kaldım, aç kaldım. Evet. İnsanın acısını ya da yaşanmışlığını sadece kendi biliyor Erdal. Abi gerçekten konulara yaklaşımın, verdiğin örnekler olsun çok isabetli. Yani bir konu ancak bu kadar güzel anlatılır. Ya dedim ya Erdal, burnu büyüklük gibi de yani öyle görmeyin beni. Ya dediğim gibi ben hani şimdi Şükrü abi İzmir'den mesaj göndermiş. Günaydın kardeşim, yayına diliyorum. İzmir'den selamlar, sevgiler, eyvallah. Şimdi Şükrü abi de benden 3-5 yaş büyük. Yani bak ben bir şey anlattığım zaman belki Şükrü abinin de kendi hayatında yaşanmışlık olarak yaşadığı sıkıntılar var, anlıyor musun? Hani böyle adam polis emeklisiymiş, o ne güzel, o devlete sırtını yaslamışsın falan. Yani gel bir de ona sor yani o hayatın zorluğunu. Kolay değil o işler öyle. Efendim günaydın Bülent abi, ben Samet. Vay. Abi az önce hikayeni dinledim. Müthiş demiş. Canım ben de ne hikayeler var Samet'ciğim. Enes merhabalar Bülent abi, kolay gelsin. Çok yoğun çalışıyorum bu sıcakta. Abi tatile denize ne zaman gideceğim? Ne bileyim ben. Geçen gün ya ben bir şey vereceğim diye daha önceden söylemeyeceğim. Nazar mı değiyor, bir uğursuzluk bir şey. Soner de diyor ki tatile nereye gidersen git bana oradan yayın yaparsın diyor. Olur, ne vereyim abime? Başka kırdığın falan var mı böyle, özür dilesin dediğin kişiler var mı? Yazın da onları da bir haşlayayım şurada. İsa günaydın Bülent abi demiş. Bizim tavukçu İsa değil bu, diğer İsa. İsa abi tam sana göre bir yazı demiş. Bir bakayım. Abi eğer sen ve dinleyiciler bunları yapıyorsa hala fakirsiniz diyor. Diyor ki market poşetinden çöp poşeti yapıyorsan fakirsin diyor. Oğlum market poşetini çöp poşeti yapmazsan onu ne yapacaksın? Misafirliğe gidince içine hediye koyup o daha mı mantıklı? Ne yapacağız? Yani çöpe mi atalım onu? İsraf mı olsun? Market poşetinden çöp poşeti yapıyorsan fakirsin diyor.

Yo vallahi biz direkt ben çöp poşeti yapıyoruz. 500 liralık kebap yiyip diyor. Yanındaki 10 liralık suyu açmıyorsan fakirsin demiş. Şey gibi oldum. Müge abla. Zengin alırsa hayırlı olsun derler. Fakir alırsa nereden çaldın buldun derler. Aynı onun gibi oldu. Bakalım. Saklama kapların olduğu halde, saklama kaplarının olduğu halde dondurma ya da yoğurt kaplarını biriktiriyorsan, onun içine bir şey saklıyorsan fakirsin. Kim uyduruyor bunu ya? Değerlendiriyoruz biz. Şampuan, sabun, bulaşık deterjanı bittiğinde içine su koyup çalkalayıp kullanıyorsan fakirsin. Niye? İsrafı önlüyoruz İsa. Kanepe ve koltuklar duvara sıfırsa fakirsin. Yok, bende mutlaka bir 15-20 santim aralık olur. Duvarlar çizilmesin, kirlenmesin diye. Eskiyen atletleri temizlik bezi olarak kullanıyorsanız fakirsiniz. Bu arada bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Eskiyen atletleri, tişörtleri, giymediğiniz bazı şeyleri hani böyle kullanıyorsunuz ya. Bunu ciddi ciddi söylüyorum. Altını çize çize. Sakın evinizdeki böyle atletli dondu, şuydu, buydu temizlik bezi yapmayın. Bu dinen de caiz değil. Hakikaten diyorum. Temizlik bezi, cam bezi, şu bu yapmayın. Dinen de caiz değil. Yani sebebi evinize fakirlik ve rızkın kesilmesine sebepmiş. Israrla tavsiye ediyorlar yapmayın bunu diye. Ben söyleyeyim, siz bilirsiniz.

bakalım şöyle. Mustafa Remzi Köse, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar abi demiş. Teşekkür ediyorum Mustafa. Bakalım Mustafa'ya. Ah Mustafa, Mustafa Ceceli'ye benzettim bir an. Mustafa da herhalde böyle ağır makine kullanan birisi. Kolay gelsin canım benim. Hem yakışıklı, hem de ne şoförüydün bilemedim şimdi. Nurhan diyor ki az önce söylediklerini biz de yapıyoruz ama diyor zenginiz diyor. Aman uydurma.

Şükrü abi demiş ki dün 3000 TL'ye yaklaşık 35 litre motorin aldım. Bu sabah bu haberi gördüm. Bağsız bedevi dedikleri bu olsa gerek diyor. Ama canım sağ olsun demiş. Çok anlayamadım. Vallahi benim öyle motorinden şuradan buradan çok haberim yok ya. Vallahi diyorum. Bu arada Nur'dan kız oradaysan bir şey söyleyeyim. Nur'dan orada mısın? Kız benim ufak bir tane böyle şey var. Böyle çiçek dikilmesi için ufak böyle. Ay neye benziyor saksı? Saksı var. Buna böyle reyhan dikmek istiyorum. Bu reyhan acaba reyhan yaz kış tutar mı? Yoksa reyhan kışları şey oluyor mu? Yani böyle sararıp soluyor mu? Reyhan sadece yaz olan bir şey mi? Kışın günü. Bana reyhan varsa şöyle küçük bir reyhan, böyle bir kökle de suyun içine koy, kök çıkarsın. Ufak bir şey olacak. Onu benim toprağa, yani burada ufak bir saksım var. Odama koyayım, böyle yanımda reyhan koksun buralar. Turgut Reis, reyhanı suya ısla, kök atana kadar bekle, sonra toprağa dik. İşte bende reyhan yok, onun için Nurdan'a söyledim. Yani böyle bana yaz için ekmeyeceksin. Ay Nurdan da beni dinlemiyor. Kız diyorum ki yaz kış şurada yanımda kalsın böyle. Bana böyle bu aralar bir varsa, ay Nurdan'a oturdum laf anlatıyorum ya. Mustafa Canciğer ne demiş? Fatura mı gösteriyor ne? 31.760 TL. Millet 3000 liranın hesabını yapıyor diyor. Ya şimdi sen iş adamısın. Sadece yazın açar. Allah Allah. Peki buna böyle bir çiçek eksem yaz kış böyle büyümesin, böyle kendi kaktüs olmasın, sevmiyorum kaktüs. Neyse istek zamanım geldi, konuşuyorum ya. Bana istek gönderin. 0324 606 0375 WhatsApp numaram. Saat 10 ve 12 arasında istekleri sunacağız efendim. Bu arada sponsorlar Turgut ya, başımda bir enteresan bir iş var. Bu konu seni de ilgilendiriyor. Böyle birine yamuk yapmış gibi olacağım ama Nur'dan ne dikeceğiz anlamadım. Ne yaprağı güzel var dikerim diyor. Ya böyle ufak böyle bir şey olsun, hep yanımda olsun böyle.

Hadi istek gönderin. Geliyor istekleriniz. Vay. Hataylar mobilyadan

Zaman bugün çok hızlı geçti. Yarım saat programa geç başla. Zaman hızlı geçti. Oh. Şimdi kulağa nasıl hoş geliyordur? Böyle radyo dinleyenler veya böyle kanal çevirenler. Adam ne güzel lan, böyle buz gibi yerde oturuyor. Sorunu yok, anlatıyor falan. Yarım 3800 lira halı yıkama parası. 4000 lira salça parası. 5800 lira elektrik pazartesi. Bugün bir alacağım var bir yerden. İnşallah hepsi gelsin. Rabbim gökkubbe de dua kapısı açıktır inşallah. Böyle istediğim şeylerde fakir istemeyeceğim, zengin. Hayatımda dedim ki inşallah bir Renault arabam olur diye. Mal öküz, BMW iste, Mercedes iste. Ya isterken bile fakir istiyorum ya. Ondan sonra kafaya koydum bol bol. Çok şey isteyeceğim yani hayattan. Hayırlı olanı isteyeceğim. İnşallah bugün hayırlısıyla hesabıma 50 bin lira para gelir inşallah. Eğer 50 bin lira gelirse aranızda birkaç dinleyicimiz hemen. Yemeğe gideriz Ramazan ayında. Yemek ısmarlamamak için Ramazan ayında yemeğe götüreceğim sizi. Bu arada her dinleyicim böyle iyisiniz, hassınız ama her dinleyicimin ayrı bir huyu, ayrı bir karakteri var. Böyle var ya, yani herkes birbirinin akrabası gibi böyle. Kime böyle bir şey söylesen hemen kırılgan, alıngan. Vallahi böyle hani küsmüyorlar ama

Geçen şimdi koca reis Kemal'in morali bozulacak. Geçen gün kupa bırakacağım. Diyorum ki ne zaman bırak? Ben de diyorum şu an mı? Tamam be, ne kızıyorsun ya falan diye bana mesaj yazıyor. Dedim ki ben kızmıyorum, nereye olduğunu soruyorum sana diyor. Tamam abi, tamam ya. Yani estağfurullah. İnsanlarda bu var ya. Vallahi aklım ermiyor. Hemen bir kızmalar, küsmeler. Cancı'ya zamanında 100 bin ev aldın, şu an 50 bin lira çöp oldu diyor. Ne bileyim, hanım ısrarla ikinci, üçüncü evi alalım diyordu. Ben de diyorum boş ver. Şimdi iki ev alsaydık birisini kiraya vermiştik. Vallahi bak, bütün samimiyetimle söylüyorum Cancı'ya. Bak, Abdullah sana küsmüş diyor ya, Urfa bana küsmüş. Benim böyle bir evim olsaydı, bak Abdullah kirada oturuyor diye çok üzülüyorum. O çocuk kira ev arıyor. Ya benim böyle bir evim olsaydı ben Abdullah'ı oturturdum. Ama o eşek, ben Bülent abiye küstüm. Küsen beni kaybeder. Final şarkım gelecek.

19 yaşındaydım bu şarkı çıktığında ve 20 yaşındaydım Kerim Tekin vefat etti. Çok güzel bir şarkı. Bu çocuk ölmeseydi Tarkan'ın önündeydi. Suç ilisan ettiysem aşk ola. Uykusuz geceler.

Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı şatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18. 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
4: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
5: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
5: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
6: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres, E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
6: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü arayın.
1: reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
9: Tarsus FM 95.5.

WhatsApp istek hattı başladı efendim. Bana göndermiş olduğunuz şarkıları 95.5 frekanslarından iade edeceğim size. Zaman kaybetmeden başlayalım. Ezi Mobilya'dan Engin. İlk şarkıyı Engin istemiş. Bu arada sıraya göre gönderiyorum, haberiniz olsun. Karışık değil. İlk gelen mesajdan son mesaja kadar. Her gün anlatıyorum, bugün de söyleyeyim. Lütfen önce benimki diye yazmayın. Sıranızı bekleyin, olur mu? Günaydın, merhabalar demiş Ezi Mobilya'dan Engin. Engin Usta, Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime isimli şarkı istiyorum demiş. Bu şarkı bana ve ekibime gelsin demiş. Ben de gönderiyorum.

Mel yoksa Hakan Altun'u ben mi çok sevdiğim için bu şarkı kulağıma güzel geliyor. Gönül Yarası. Hataylar Mobilya'dan. Hataylar Mobilya'dan bakalım. Oğuzhan Usta ve ekibine gelecek.

Tarsus FM 95.5. Mücahit Kolonkaya, bombalanmış şehir gibiyim diyecek. Bahadır Kirvem'e gelecek bu şarkı.

0: Versus FM 95.5.
1: Ne şarkıymış ya. Nurdan bana gelsin, Yaşar bana gelsin, şu kardeşim, herkes bu şarkı bana gelsin diye. Bahadır mahvettin dinleyicilerimi. Derya Bedavacı'yla programımızın birinci bölümünü noktalayacağız. Yok öyle bir dünya diyecek. Selda'cığım, bu şarkı sana

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452. Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
2: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7-24 24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servis adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM 95.5.
5: Cüneyt ve Evin Gençay'ın isteğidir efendim. Günaydın değerli abim, kolay gelsin yayınlar. Senden ricam Orhan Ölmez'den Seneler Geçse De. Sen Geçme şarkısını yayınlarsan sevinirim bu şarkı. En iyi dostum, en yakın arkadaşım, canım, bacım Evin Gençay'a gelsin. Kardeşim, can parçam Şener Erkaya ve Bülent abi sana gelsin demiş. Evinde mesaj göndermiş. Kardeşim Şener'i çok seviyorum, benden de selam ilet demiş. Orhan Ölmez seslendiriyor. Siz bir boşluğu gözledim, sen gidince...

esasında hayat denen yolculukta. Sen gidince anladım, aydınlandım, zor olsa da yalnızmışız esasında.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Efendim Sezgin Koç'un isteğidir. Ferdi Tayfur'dan Seni Dilendim. Seni dilendim mi diledim mi bilmiyorum ama her ikisi de yazıyor. Ferdi Tayfur şarkısı. Ayrıca bakalım şöyle, Mert mesaj göndermiş abi. Merhaba, nasılsın? İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Mert. Bu şarkı sana da gelsin, olur mu? Can ciğerim, sana da gönderiyorum.

Tarsus FM 95.5. Efendim bakalım Ahmet Kaya şiire gazeli diyecek. Emine günaydın abi, Ahmet Kaya'dan istiyorum demiş. Mustafa, Zehra'ya gelsin, sana da gelsin, bana da gelsin demiş Emine kahveci.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Efendim, namı diğer Akrep Kamil'in isteğidir. Bakalım, başımın tatlı belası. Yayınlar Bülent abi, dün yayında bizi bitirdin diyor. Oğlum aynı şeyleri yazıyorsun diye niye bitireyim seni? Ali Fakir'de bulan abilerime selam olsun. Kardeşlerime selam olsun. Başta Yiğit abime, Serdan Aslancan abime, Şener Erkaya, Süçü Adem kardeşime, Mustafa Umsu abim, Oduncu, Ali Taşoğlu, Emircan Diş, Hüseyin Kanlı Bıçak, Toprağım Uğurcan Kemer, dayımın oğlu İrfan Yıldırım, Yüksel Orhan Ersin, Sami Vadim diye not almış, Okay kardeşim, Meydancı Kral Cumali, Ümit Surgure Rustam, Yusuf Koca, Kemal Koşar, Semih Atalay, Uçan Kale, Halil Fırat, Süreyya Koca, Cevahir Çil, Ali Rıza Çakıl, Mustafa Şen. Ceylan'dan Ne Olur Onu Hiç Hatırlatmayın isimli şarkıyı tüm kader mahkumlarına gönderiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Tezelden Rabbim çıkmayı nasip etsin demiş. Ceylan Hatırlatmayın isimli şarkı istemiş Akrep Kamil arkadaşlarına.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tuğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek.
0: Tuğra Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. Tuğra Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres: Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85. 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik, Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj.

0: strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Tuğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp İstek Hattı devam ediyor.
0: Tuğra Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. Tuğra Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: Tarsus FM 95.5
1: Yeşil Evli.
0: Tura Metalin ara sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp İstek Hattı programını dinliyorsunuz. Mustafa Remzi Köse Volkan Konak'tan Feriyim isimli şarkı istemiş. Volkan Konak'ın bu şarkısını dinledikten sonra bir Volkan Konak daha göndereyim. Mausa Limanı desin, Aynur Günçiçek için gelsin.
1: Öpülesi anlını ve bak bana, karım, kızım, yoldaşım.

0: sil parmak.
1: Tarsus efendim. 95.5. Tuğra Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. Tuğra Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: arıza tespiti, yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685. 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
1: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Hoppa!
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'te başlıyor.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon.
2: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Mutfak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
3: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333 0505 895 3333 Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
5: Boş

titrese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik

0: Kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74 No5 Mühendislik, Doğalgaz, Isıtma ve Soğutma Teknik Servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No5 Mühendislik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Tuğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp İstek Hattı devam ediyor.
0: Tuğra Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. Tuğra Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
4: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
5: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
3: Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
4: Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
4: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
6: Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gün.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi güllü.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada: fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
2: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992 Hisar Sondaj

0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beyde Elmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
2: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
2: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.

0: Giyim kuşam kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere tava züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu çeyizlik elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak doğalgaz ve dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
4: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
4: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dut altı ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dut altı ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dut altı ciğerci Akın Usta.
3: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452. Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
4: Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Son Kaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
2: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyon. istasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Edgin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edgin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
8: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmeti.

yakardım sevgimi. Kalbime sıktın bu aşk topu sıcağımı. Ölmüyor dayı, çıkardım

acı. Mutluluk nerede? Nerede? Kilosu kaça?

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçeleri: Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı, numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik, Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı şatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi güllü.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, Sanayi Girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar

0: Giyim kuşam kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere tava züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu çeyizlik elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: 2. Şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı. TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz.
1: Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Müslüm Gürses.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim

0: Sarhoş olup gitti dersin.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa. Hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
4: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
3: Giyim kuşam kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere tava züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu çeyizlik elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye.
4: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
3: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, Doğalgaz, Isıtma ve Soğutma Teknik Servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5.
8: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
9: Bu toprağın türküleri.
3: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus efendim. 95.5.

0: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221 Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418 Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992 Hisar

0: dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Bergen.

0: camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, Sanayi Girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon, Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM, 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Times dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

sana bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.
1: Biz sana gönülde her şey açık, kaleler yıkılmış.
2: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
3: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
2: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklamlar.
2: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada: fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa. Hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
5: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
2: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
3: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
3: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
3: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürsel.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

sensiz yaşayabilmek. Bilir misin ne zor tek başına hayat sensiz.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
4: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor. Sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992. Hisar

0: Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
1: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik, Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Bu toprağın türküleri.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus Efendi'nin 95.5.

0: 95.5 Tarsus FM. Git ona git
1: benden. Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
3: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
3: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
5: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
1: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001, 600-0001.
1: Murat Tavukçuluk.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

0: Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.
1: Dilde söylenecek şarkım kalmadı. Mecnun'dan, Kerem'den farkım kalmadı. Artık ecelden de korkum kalmadı. Beni paramparça kır da öyle.
2: Aşığı ağlatan yardır bilirim. Sevenlere dünya dardır bilirim. Kaderde ayrılık vardır bilirim. Son defa karşımda dur da öyle git.
1: Mutluluk hakkımdır diyemem artık. Nasibim ağlamak, gülemem artık. Senden başkasını sevemem artık. Kalbime bir kilit vur da öyle git.

0: camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres, Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Sokak numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
4: Rıhtı
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarzfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5.
0: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.
1: Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Günlerdir içime çöktü ayrılık.

böyle dalışım ondan. Geleceksin diye gözüm yollarda, uzaklara böyle

0: buradan buralara sık sık gelişim onda.
1: Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada: fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beyde Elmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı, numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik, Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.
1: İtirazım var bu zalim kadere. İtirazım var bu sonsuz kedere.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Son Kaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Tarsus FM. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus FM.
4: Hastasıyız dede.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres: Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurken. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Evet. Ben ve birbirinden değerli Sad Üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise, Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr
0: Transfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
0: Tarsus Efendi Müslümcü.
5: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Tarsus FM'de Müslümcü.
2: Teşekkürler. Buyurun dostlar. Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
1: Tarsus FM'de Müslümcü.
2: Buyurun dostlar. Teşekkürler.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes.

Benzi Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

yaşım aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlı hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben kapım.

kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi'nin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu Üzeri Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
2: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
1: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
1: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: El alemin değil.
1: Tahsus efendim, reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
4: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
5: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
4: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
3: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
8: El alemin değil, her alemin radyosu.

0: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

0: çektim içlerim. Yanıyorum, eriyorum sensiz.
1: Gecenin matemi değil midir? Her dinlediğimizde bizi ağlatan şarkı. Geceler her düşmandır. Hem ne kadar arkadaşı. Gündüzlerden korkar aşıklar. Geceleri döker hep gözyaşı. Derdime ne sigaram çare olur, ne de yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazdığım bu şarkı. Sana söyleyeyim.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford özel servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
3: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
3: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarzfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

0: Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. En baba şarkılar, en baba radyoda.
1: El alem dinlemese de

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta

İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamam. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler gülerim. İnan ki bu dünyaya 1000 defa gelsem

Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88 0533 046 72 88 BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.